politin. Etherin politin. Dikush na ka qit. Po kush nuk pedim. Etherin politin. Etherin politin. Dikush na ka qit. Po kush nuk pedim.